Gerekli entegrasyon ve adres sosyal devlet hizmetlerinde kullanım problemi olarak Avrupa'nın bir köyü, 10 bin